0: Keber.
1: Kok iso susuri keber?
2: Manut.
0: Ora lek.
2: Manut. Lok
1: cekelung nopo?
2: Kowe iki wong wadon. Hm? Wong wedok polahmu tekan ndi? Cekaten kono. Cekaten kono.
0: Lah ngopo kok cekat-cekatan lho, Lek?
2: Ya iya, Pak. Wong iki kok saka papan rame. Aku ora peduli nek nesune kagolo.